0: tumarayı. Hayalaşım yine sürün, sürün tumarayı.
1: Ne
2: 喜欢上一个小伙子了，咋办？咋办？咋办的？